Hadi mı vay? Şalala la la la şalala şalala la la la. Ruasa Tala 89.7. Bom dia.